seni uraştı muyu demari ya ama dinle kanı mu dinle ka baba dinle kanı ma dinle ka pula ya uite muyuna ah seni uraştı muyu demari ya fena tutu itana me tutu itan kukuri muya ite kare mava tuya mana şeyka yumay kare